Yaşanlaşmış. Allah'ın sayıdı. Allah'ın tarihi, tarihi yarab, yarab.